0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumuna göz atalım mı oldu? İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara %44 nem oranıyla çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla bu gece en ılık limanımız oluyor. Bu güzel havada, özellikle İstanbul ve Ankara sakinlerinin sabah yürüyüşlerinde hafif birer hırka almaları keyiflerini ikiye katlayacaktır. Bunda, doğanın bize sunduğu bu eşsiz atmosferin tadını çıkarırken, şarkılarımızla akıp giden geceye kendinizi bırakın. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumuna göz atalım mı oldu? İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara 100-44 nem oranıyla çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla bu gece en ılık limanımız oluyor. Bu güzel havada, özellikle İstanbul ve Ankara sakinlerinin sabah yürüyüşlerinde hafif birer hırka almaları keyiflerini ikiye katlayacaktır. Bunda, doğanın bize sunduğu bu eşsiz atmosferin tadını çıkarırken, şarkılarımızla akıp giden geceye kendinizi bırakın. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.